0: وطن اقبال میرزا شیره سینه دیسم یورگیم ده آچیلر گللر یامغر بولیب سمالردن ساچیلر گللر سهرالردن دریالردن ساچیلر گللر یورگیم نین گلسن سین گللگم وطن اسمین ایتیب ایغانده چچک جلغالر سنبولالر تانگلردن تاقر سرغالر کپریگیم ده یاغدولارین سالر جلوالر تلگیم نین گلسن سین گللگم وطن خوشبوی خوشبوی آلمالرده جنت هواسی Tog'laringning bag'rida ming dardning davosi shudir axir bir insonning umr safosi yuragimning gulisan sen gullagan vatan hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim yana qaytib senga keldim Tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen, gullagan vatan, yuragimning gulisan sen, gullagan vatan.
1: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
0: Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Sizlarning e'tiboringizga mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumot beramiz. Tut mevasi organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Tut mevasi ko'plab vitaminlarga boy suvli meva. Bu mazali meva tarkibida kalsiy, magniy, temir va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan boshqa foydali elementlar mavjud. Tut organizm uchun foydali va jigarni ortiqcha yog'dan tozalaydi. Shu bilan birga u ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlar uchun foydalidir. Ichak mikroflorasining faoliyatini yaxshilaydi. Qayd etish joizki, dunyoda tutning taxminan 24 turi mavjud va Tojikistonda oq, qora va qizil tut ko'pincha yetishtiriladi. Tutning kimyoviy tarkibi shakar, organik kislotalar, 2.4% gacha efir moylari, shuningdek S vitamini, karotin va B vitaminlaridan iborat. Turli xil tut mevalari ovqat hazm qilishni va qon tomirlarining faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Tojikiston xalq tabobatida immunitetni oshirish va ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilash uchun yangi va qayta ishlangan tut mevalari tavsiya etilishi mumkin. Barcha turdagi tut mevalarining barglari va ildizlari dorivor preparatlarda ham qo'llaniladi. Yangi tut barglari teri yaralari, ekzema davolash uchun hamda tut barglari esa diabet, gipertenziya va ba'zi ruhiy kasalliklarni davolash uchun tavsiya etiladi. Oq tut barglaridan choy esa anemiya, charchoq va diabet uchun tavsiya etiladi. Quritilgan tut olimlar tomonidan yurak kasalliklari, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarga shuningdek buyraklar va ovqat hazm qilish organlarini tanani tozalash uchun qo'llaniladi. Tut barglari xom ashyo tayyorlash uchun ishlatiladi va uning shirin mevalari odamlar uchun oziq-ovqat hisoblanadi. Bu turdagi mevalar insonning uzoq umr ko'rishi uchun foydalidir. Tut mevalari tarkibida ko'p miqdorda bioaktiv birikmalar mavjud. Bular minerallar, vitaminlar, organik kislotalar, polifenol guruhining antioksidantlari va boshqalar. Bunday boy tarkib tufayli tut inson tanasiga shifo bag'ish ta'sir ko'rsatadi. Biroq shifokorlar uni haddan tashqari iste'mol qilishni tavsiya etmaydilar. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan tut mevasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.